FM.

0: reklam.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyeyim.

Türkcell. Ve şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer. Turkcell'le bağlan hayata. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada karta, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

0: Dolu Kadehi Ters Tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmakta.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Saat 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Mac ışıltısını hissetmeye hazır.

0: Girne'mekte buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girne'mekte makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Üniversitesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542-874-1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.999.90 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazanç

göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Good morning.

0: öğrencisi, 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize geçmiştir.
1: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Keep it locked for Fresh Dance FM

Torinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de. Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
0: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Ne güzel şey düşünülmek.
0: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

Girnemek'te buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Good morning. Yo, wake up.
2: Wake up.
1: Wake up.
3: Dub. It's Dance FM morning. Best way to wake up.

diyoruz. Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Hadi durma, sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katı.

göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: sunuyoruz. Dolu Kadehi Ters Tut, sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin. Aygaz.
1: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
6: The feel good, the classic, and the new music.
7: The ultimate choice at work.
6: Release the sound.
7: Dance.

0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: Mourinho, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: 49.9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Hyundai Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Mac ışıltısını hissetmeye hazır.

0: 19'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Other choice.
3: No other choice.

0: Aykut.
1: Ray ve David Guetta dinledik. Where is my husband da bizimle buluştu. Hepinize keyifli dakikalar. Energyplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz. Jack Jones ve Joel Corey ile devam ediyoruz şimdi. Yanlarında Jason Derulo ile birlikte Tonight.

0: with Aykut.
1: Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz ve hepinize bir kez daha keyifli dakikalar. Gün cuma, artık hafta sonu moduna da yavaş yavaş girmeye başladık. 17

0: Sivas. Dolu Kadehi Ters Tut, sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi, avantajların kapsamı genişledi.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
3: Unutulmaz.
5: Dance FM covers your passion.
6: Covers your passion.
5: Your lifestyle.
6: And your music on one station.

0: with Aykut.
1: Just D, Jack Style ve John dinledik. Turn the Lights Off'la bize eşlik ettiler. Konuğumuz oldular. Keyifli dakikalar. Sophie Tucker ve J Balvin yan yana. Son dönemde yine oldukça sevdiklerimizden biri. Cook şimdi Dance FM'de.

with Aykut. DJ Snake ve Bipolar Sunshine Paradise'la Dance FM'de bizimle buluştu. Yeni saatin açılışını yaptık. Ben Aykut Balcı. Harika parçalarla bu saat içerisinde yine birlikte ilerleyeceğiz. Alok ve Ziba şimdi yan yana. Dive into the Ocean Dance FM'de.

0: Stratos. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

pizzalarla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı. İster enfes pizzalı, isterseniz de tavuk kanattan beşamel stiklere, soğan halkasından çıtır patateslere, leziz atıştırmalıklardan oluşturuyoruz.

0: with Aykut.
1: Leonie ve Don't Worry Dance FM'de bizimle buluştu. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Dance FM'de Khalid ve Out of Body şimdi bize eşlik ediyor.

0: with Aykut.
1: Yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri In The Dark ve Selena Gomez Dance FM'de bizimle buluştu. Dünya üzerinde etkisi büyük isimlerden biri. Popüler müziğin başarılı isimlerinden Selena Gomez. Onu uğurladık şimdi. Tame Impala ile devam ediyoruz. Yanında Jenny ile birlikte Dracula Dance FM'de.

0: Girne'de buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girne'mekte, makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: with Aykut.
1: Dave ve Teams dinledik. Rain Dance'le bize eşlik etti. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda bizimle buluştu. Latin Yıldız Jennifer Lopez ve yanında David Guetta. Güzel bir işbirliği. Save Me Tonight'la şimdiden Dance FM'de.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de yeni saatin açılışını Tayla ile yaptık. Is It bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Ben Aykut Balcı. Bu kez French Montana ve Max B ile devam ediyoruz. Ever Since You Let Me bize eşlik ediyor.

0: Premium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi ve

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station.

Com'da sizi bekliyor ve farklı içeriklerimiz teknolojiden iş dünyasına, komediden müzik dünyasına birçok farklı içerik podcastlerimiz de yine enerjiplay.com'da. Mutlaka tıklayın. Cupidon ve Mil-

Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM'de Eva Max dinledik. Don't Click Play ile bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Gün cuma ve cuma gününde hafta sonuna doğru adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi Doja Cat ve Jealous Type.

musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
2: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Ataner İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533 849 58 88. Ataner'le İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music is the answer.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te, Dance FM'de David Guetta ve Teddy Swims Gun Gun Gun'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Ben Aykut Balcı, az sonra Ece mikrofonda olacak ve eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Ben giderken Blue Soil ve Soil Blue şimdi Dance FM'de.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance'ın itibariyle başladı. Güzel bir cuma günüydü ve şimdi artık cumanın akşam saatlerine doğru ilerlediğimiz o dakikalarındayız ve sizleri en güzel şarkılarla ve en güzel konularla da bugün karşılıyorum bu frekansta. Ben Ece Kanmaz. Hem hafta sonuna hazırlanacağız hem de güzel konulardan bahsedeceğiz. Bir yandan da dünya müzikleri sizlerle. Hadi açın radyonuzun sesini. 95.5 burası.
3: She

0: Reklam.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türkcell'le bağlan
1: hayata. Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize geç müşterim.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance'ımız ile devam ediyor. Şu an vizyonda Michael filmi oynanıyor. Michael Jackson'ın biyografi filmi. İzleyenleriniz var mı aranızda bilmiyorum ama ben henüz izlemedim. Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael filmi ilk eleştirilerle birlikte tartışma yarattı. Film eleştiri platformu Rotten Tomatoes'tan yaklaşık %32'lik bir puan alarak iyi kabul edilen %60 seviyesinin oldukça altında kaldı. Başrolde sanatçının gerçek hayattaki yeğeni Jafar Jackson yer alırken bazı Amerikan basını performansı övdü. The Hollywood Reporter ve USA Today filmdeki müzik ve dans sahnelerinin nostaljik bir etki yarattığını belirtti. Ancak İngiliz basını daha sertti. BBC filmi zayıf ve yetersiz olarak değerlendirirken The Guardian ve The Independent yapımı klişe ve yüzeysel olmakla eleştirdi. Empire's da filmde sanatçının hayatındaki tartışmalı yönlerin göz ardı edildiğine dikkat çekti. Film, Michael Jackson'ın solo kariyerine uzanan yükselişini anlatıyor. Kadroda ayrıca Coleman Domingo, Nia Long ve Miles Taylor gibi isimler de yer alıyor. İzleyenleriniz var mı, beğendiniz mi? Sosyal medyadan bizlere ulaşıp yazabilirsiniz. Gerçekten merak ettim. Gerçekten anlatıldığı kadar çok mu iyi, yoksa gerçekten eleştirmenlerin yerdiği kadar çok mu kötü? Meraktayım.

0: something secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Rotamızı aşka çeviriyorum. Aşkta hep yanlış kişileri seçtiğinizi düşünüyorsanız belki de yıldızlar size küçük bir ipucu veriyor olabilir. Bugünün dikkat çeken astroloji başlığında ilişkilerde en çok hayal kırıklığı yaşayan 3 burcumuz var. Balık, Yengeç ve Terazi. Balık burcu aşkı adeta bir masal gibi yaşamak ister ancak bu hayalperest yapı çoğu zaman gerçekleri görmesini zorlaştırır. Karşısındaki kişi olduğu gibi değil, olmak istediği gibi görür ve bu da onu ben değiştiririm dediği yanlış insanlara sürükleyebilir. Yengeç burcu ise bağlandığı anda kendini tamamen ilişkiye verir. Güven ve aidiyet onun için her şeydir. Ancak bu güçlü bağlılık yanlış bir ilişkide bile kalmasına neden olabilir. Geçmişe tutunur, eskiden güzeldi diyerek gitmesi gereken yerde kalmayı seçer. Terazi burcuna geldiğimizde tablo biraz farklı. Onlar için yalnız kalmak, yanlış bir ilişkide kalmaktan daha zor olabilir. Uyum ve denge arayışıyla başlayan ilişkiler çoğu zaman gerçekler ortaya çıktığında hayal kırıklığına dönüşür. Bu üç burcun ortak noktası ise oldukça net. Duyguların mantığın önüne geçmesi ama unutulmaması gereken önemli bir şey var. Yanlış insanlara çekilmek kader değil, bir alışkanlık ve fark edildiğinde değiştirilebilir. Çünkü doğru insanla yaşanan aşk sizi yormaz, aksine sizi siz yapar. Umarım herkes bu sene aradığı aşkı, istediği aşkı, gönlüne göre olanı bulur diyelim. İstemeyenler de bir kenarda durur diyelim. Böyle balık, yengeç, terazi gibi hemen kapılmaz birilerine, yanlış kişilerine diye umuyoruz. Radyonuz Dance FM'de

0: Reklam.
1: Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Yaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Yaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Yaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Yaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Yaris
4: Bank. Unutulmaz, unutulmaz.
5: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
6: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
7: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
8: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
9: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: etti. 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance hızıyla devam ediyor. Hayatta pes etmemek çoğu zaman güçlü bir karakterin göstergesi olarak görülür ama her durumda devam etmek gerçekten doğru mu? Psikologlara göre burada önemli bir ayrım var. Kararlılık ve inatçılık. Kararlılık hedefe ulaşmak için bilinçli ve esnek bir çabayı temsil ederken inatçılık çoğu zaman aynı hataları fark etmeden tekrar etmek anlamına geliyor. Yani mesele sadece devam etmek değil, doğru yolda ilerleyip ilerlemediğini sorgulamak. Özellikle psikolojide esnek kararlılık kavramı öne çıkıyor. Buna göre hedef sabit kalırken yöntemler değişebilir. Tıpkı zirveye ulaşmak isteyen bir dağcı gibi. Hava şartları değiştiğinde rotayı değiştirir ama hedefinden vazgeçmez. İnatçılığın arkasındaysa çoğu zaman fark edilmeyen bir tuzak var. Geçmişte harcanan emek. Yani bunca zaman emek verdim, bırakamam düşüncesi. Oysa bu yanlış bir yolda ilerlemeye devam etmenin en yaygın nedenlerinden biri aslında. Uzmanlar bazen bırakmanın bir zayıflık değil, aksine stratejik bir güç olduğunu söylüyor. Çünkü gerçek kararlılık her koşulda devam etmek değil, ne zaman devam edilmesi gerektiğini bilmektir. O yüzden arkadaşlar, böyle çok da hırs iyi değil. Sadece kararlı olun.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Ve bir saat boyunca daha sizlerleyiz. Hafta sonuna hazırlandığımız bir şekilde keyifli konularla ve keyifli şarkılarla devam ediyoruz. Tarihler 8 Mayıs. Yavaş yavaş Mayıs'ın da ortasına gelmeye başlamışız bile. Mayıs ayının böyle güzel, keyifli, güneşli, tatlı tatlı geçmesi dileğiyle diyelim. Umarım güzel haber.

Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: 19'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın. Her anında, hep yanında, Aveon
2: sigorta. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
5: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Diyet yapanların en büyük sınavı malum, abur cubur isteği. Ama bu kez bilim insanlarından oldukça ilginç bir öneri var. Hazır yaz da geliyorken şöyle bir konuyu ele almak istedim. Yeni bir araştırmaya göre canınız çektiğinde o yiyeceği yemek yerine sadece fotoğrafına ya da videosuna bakmak işe yarayabilir. Computers in Human Behavior dergisinde yayınlanan çalışmaya göre yüksek kalorili yiyeceklerin görsellerine bakmak bazı kişilerde yeme isteğini azaltıyor. Yani beyin o yiyeceği gerçekten tüketmeden de kısmen tatmin olabiliyor. Uzmanlar bu durumu çapraz duygusal doygunluk olarak açıklıyor. Araştırmada yemek videoları izleyen katılımcıların davranışları inceleniyor. Özellikle diyet yapanların bu içeriklere daha fazla yöneldiği görülüyor. İlginç olansa şu, görsellerle temas sonrası bazı katılımcıların açlık hissi azalıyor ve gerçek yiyeceğe yönelme oranı düşüyor. Uzmanlara göre sürekli bunu yememeliyim diye düşünmek tam tersine isteği arttırıyor. Ama kontrollü şekilde o yiyeceğin görseline bakmak bu baskıyı azaltıyor. Yine de küçük bir not, bu yöntem henüz herkes için geçerli değil. Kesin bir çözüm yok ama denemesi bedava. Yani canınız tatlı mı istedi? Şöyle bir Instagram'a zaten girdiğinizde keşfetiniz hemen böyle tatlılarla, yemeklerle dolup taşıyor. Bir bakın bakayım, gerçekten iştahınız mı azalıyor yoksa iştahınız mı kabarıyor? Denemekte fayda var.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere farklı bilgilerden bahsedeceğim. Lüks olup ama öyle davranmadığımız şeyler. Hala hayatta olan ebeveynlerimiz. Onların sesini duyabiliyor olmak pek çok kişinin dilediği bir şey. Her an erişebildiğimiz sıcak su. Milyonlarca insan için bu temel bir şey değil, sadece biz sahip olduğumuz için buna normal diyoruz. Zamanında ödenen faturalar, maddi baskı olmadan uyumak, huzur, bu sessiz istikrar bir ayrıcalık. Evde pişen yemekler, bazı insanlar günde sadece bir kez yemek yer, ne yiyeceğin konusunda seçim şansına sahip olmak bir bolluktur. Güzel bir hava, temiz hava, açık gökyüzü önemli. Böyle basit günlerin garantisi yok maalesef ki adamız da çok şanslıyız. Böyle güzel, fresh bir, taze bir hava var her zaman. Sağlığınızın yerinde olması, vücudun düzgün çalışırken onu pek düşünmezsin. Güne ağrısız uyanmak büyük bir lütuf. Huzurlu bir zihin, sürekli korku veya stres olmadan yaşamak nadir bir durumdur. Sakin bir kalp, gerçek zenginlik aslında. Ve güvenli bir ev. Herkes bu gece güvenli bir yere sahip değil. Başının üstündeki bir çatı çok büyük bir koruma. Yani bunları hatırlatmak istedim tekrardan sizlere. Gerçekten bunlar bizim normalimiz olmuş ama bazı insanların hala ve hala çabaladığı şeyler. O yüzden sahipseniz bunlara, kıymetini bilin.

mobil uygulamalarında. En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'le İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
1: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

eğlenerek, gülerek geçirdiğiniz bir hafta sonu olsun. Ve hafta içi tekrardan buluştuğumuzda sizlerle çok güzel konular konuşacağız. Çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. Ama şimdi sizleri dünya müzikleri, dünya starlarıyla kesintisiz bir şekilde baş başa bırakıyorum. Bu arada sosyal medyada da takipleşelim. Kendi kişisel hesabımı da paylaşmak istiyorum. DJ Ece IM hesabımdan takiplerinizi bekliyorum. Bir yandan Dance FM Cyprus ve nrgplay.com hesaplarından da bizleri takipleyin. Orada da buluşalım ve hoşça kalın.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Yeşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Hadi durma. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Dolu Kadehi Ters Tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Dance FM breaks all the rules. Music.

XFM.

0: No competition, just strictly dance. Dance FM.
1: TS.

competition. Just Strictly Dance. Dance FM.

FM.